Ezruma baka mezalimu, karşına gelip kalıp. Geçirir et, çağırır et. Garam konuyor kumi, nanyan makin kumi. Anne ne malakın mı muhafiren de makin kumi.